0: Nari oldu güzel. Evet. Oy. Evet, doğru.
1: Ben
0: Wait, from Delver. Only signal 50 government.
1: four.